0: Mecnun. Ya Allah, Abdullah, ya Allah. Maşallah, maşallah.
1: Ma etrek tariqi Hüseyin.

0: Mecnun. Ya Allah, billah, ya Allah. Maşallah, maşallah.
1: Ma etrek tariqi Hüseyin.